Nasıl yok olurmuş bir anda insan? Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş gurup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal kimi. Şimdi düşünürüm senden ne kaldı. Gönlümde hatıran kara hal kimi. Beni boya başa getirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikte ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana ben de. Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdim bana. Uykun şirin olsun deyim mi sana? Gerek men başına dönüp dolanım. Beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm. Söyle nasıl uyutayım seni ben bugün. Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir, kendi yerdedir. Sağken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır. Bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya, niye benden? Derdim bana gelsin diyerdin hani. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem, annem kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir, kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azerin. Ne cevap vereyim ona ey anne? Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Ha sen hayattayken ey anne, nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün, bugün yedin oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün yediye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana.

Annem, annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ beni. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ beni. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isterdi. Küçük torununu koyup yerinde, annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm. Annem şimdi. Torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılbayıl kızım. Yeniden büyüyor annem yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diyem. O da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsıma. Bir vakit annem bana can can diyerdi. Şimdi ben anneme can can diyerim. Bir vakit annem beni çok isterdi. Şimdi ben annemi çok isterim. Ben annemi çok isterim.

0: Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İki umre arasında işlenecek günahlara sonraki yapılan umre kefarettir. Kusursuz yerine getirilen makbul haccın karşılığı ise ancak cennettir.
1: Radyo Hayat, dünyanın yerel radyosu.
0: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birbirinize kin tutmayınız, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durup selam vermemesi helal değildir.

0: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat. Hayata kulak vermeye devam edin.
1: Hayat, Radyo Hayat'ta devam ediyor. Radyo Hayat.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden cennetin en aşağı derecesinde bulunan birine Allah ne dilersen dile diyecek. O da bütün dileklerini söyleyecek. Kendisine kalbinden geçenlerin hepsini diledin mi diyecek. O da evet diledim diyecek. Bunun üzerine o kimseye bütün dilediklerin bir misli fazlasıyla sana verilecektir denilecek.

0: Gel, gel, ne olursan ol yine gel. Kafir, putperest, mecusi olsan da yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Come, come, whatever you are, it doesn't matter. Whether you're an infidel, an idolater, or a fire worshipper. Come, our command is not a place of despair. Come, even if you violate your swear 100 times. Come again.
1: Hayat, Radyo Hayat'la devam ediyor.

0: Abdullah İbni Büşr, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, "Ya Resulallah, İslami hükümler çoğaldı. Bana sıkıca sarılacağım bir şey söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Dilin hep Allah'ı zikretsin," buyurdu.
1: Konuşacak kimse yoksa en iyisi dinlemek. En iyisi dinlemek. Burası 94.5 Radyo Hayat. Hayatı dinlemeye devam edin.

İbn Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep gördü ve bu durumdan hoşlanmamıştı. Bunun üzerine Abdullah İbn Abbas, Allah'a yemin ederim ki bundan sonra başkalarının hayvanlarından ayırt etmek için hayvanını işaretlemek gerektiğinde bu işareti onun yüzünden uzak bir yerine vuracağım demiş ve merkebin uyluklarına damga vurdurtmuştur. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştur.

0: saat Akgül Piliç saatidir. Akgül Piliç hayırlı geceler diler.
1: Büreyde, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam mescitte yetiğini soruşturuyor ve "Benim kırmızı devemi gören var mı?" diye soruyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bulamaz ol. Mescitler ancak namaz kılmak, Allah'ı anmak ve ilim öğrenmek için kullanılacak yerlerdir." buyurdu.

0: karanlık koyu, karanlık diz boyu. Bosna'nın ahı, Filistin'in kanı. Yetmez aydınlatmaya zindan karanlığı. Sürer kavgam sürer, indirir akan yaşımı. Sürer kavgam sürer, dindirir akan yaşımı. Kalkar yiğitler, kalkar birer birer. Gönüllerde aşk, yüreklerde tutku. Biter elbet biter o ölümcül uykular. Sürer kavgam sürer, uzatır güneş başını. Sürer kavgam sürer, uzatır güneş başını.
1: Lakit İbni Amir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Babam çok yaşlıdır. Ne hac ne de umre yapabilir, ne de yolculuğa çıkabilir. Bu hususta ne emredersiniz?" dedi. Hazreti Peygamber de, "O halde babanın yerine sen hac ve umre yap." buyurdu.
2: Radyo Hayat, dünyanın yerel radyosu.

Cabir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Mekke'nin fethedildiği gün, Ebu Bekir es-Sıddık'ın babası Ebu Kuhafe'yi saç ve sakalı beyaz çiçek gibi bembeyaz olmuş bir vaziyette Peygamber

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü Allah ona ikram etmek üzere yedirmiş ve içirmiştir.

Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's-Salihin İmam Nevevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

Değerli dinleyiciler, Kur'an okumanın fazileti konulu hadisleri aktarmaya devam ediyoruz. Abdullah bin Amr İbn As radiyallahu anhüma'dan rivayet edildiğine göre Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Her zaman Kur'an okuyan kimseye şöyle denecektir. Oku ve yüksel. Dünyada tertil ile okuduğun gibi burada da tertil ile oku. Şüphesiz senin merteben okuduğun ayetin son noktasındadır. Hadisin açıklaması. Resul-i Ekrem Efendimizin Kur'an dostlarını müjdelediği bu sahnenin cennet hayatı ile ilgili olduğu açıktır. İnsanın dünyada işlediği hayırlı işler ve güzel davranışlar onun hem cennete girmesine hem cennette elde edeceği mevki ve makamına vesile teşkil eder. Bilindiği gibi cennet ve cehennem bu geçici dünyadaki hayatımızın ebedi alemdeki karşılığıdır. Herkes cenneti ya da cehennemi kendisi bu dünyadayken kazanır veya kaybeder. Kur'an dostları, Kur'an'ı hafız olarak veya olmayarak okumaya devam eden, işlerini onunla düzene koyan, davranışlarını ona uygun yapan, onun ahlakıyla ahlaklanıp, edebiyle edeplenen kimselerdir. Onlar, okudukları ve hayat kitabı haline getirdikleri bu Kur'an sayesinde cennette üstün derecelere ulaşacaklar ve Allah'a yakın kullar arasına gireceklerdir. Sadece üstün manevi hazların ve zevklerin mekanı olan cennette herhangi bir iş söz konusu değildir. Fakat Kur'an, cennetin nimetlerinden biri olup, dünyada bu yüce kitabı okuyanlara orada da arkadaş olacak. Bu dünyada onu tertil ile yani kurallarına tam uyarak diğer bir söyleyişle aynen Resul-i Ekrem'den nakledilen şekliyle okuyanlar cennette de öylece okuyacak. Cennet ehli de kendilerini dinleyecektir. Tabii ki bu bir insan için ulaşılabilecek en büyük saadettir. Bir hadiste cennetteki derecelerin adedinin Kur'an'ın ayetleri sayısınca olduğu ve Kur'an ehli olup da cennete girenlerin derecesinin bütün cennetliklerin derecelerinin üstünde olacağı haber verilmiştir. İbni Hacer el-Askalani'ye göre bu büyük sevaba nail olacak kimseler Kur'an hafızı olup onun edasını ve kıraatini gerektiği şekilde yapanlardır. Çünkü mutlak anlamıyla sahibul Kur'an tabiri hafız olanlar için kullanılır. Ali el-Kari bu tevcihin doğru olmadığını ve hadislerin zahir anlamlarına da uygun düşmediğini söyler. Ona göre bu olay cennette cereyan etmekte olup dünyadaki durumla doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla bunu Kur'an'ın ahkamıyla bağlantılı kılan hadisler dikkatten uzak tutulamaz. Resul-i Ekrem'in bu konuda pek çok hadisi olup bunlardan birinin anlamı şöyledir. Kim Kur'an'ı okur ve onu güzelce ezberler, helalini helal, haramını haram kabul ederse, Allah bu sayede o kimseyi cennetine sokar. O kişi de kendi ailesinden hepsi cehennemi hak etmiş 10 kişiye şefaat eder. Kur'an'ın ve sünnetin genel prensiplerinden hareket ederek konuya yaklaşmak gerekirse, hadiste anılan mertebe, bir kimsenin Kur'an'ı sadece hıfz ve tilavet etmesiyle değil, bilgisi ve ilmi mertebesi, emir ve yasaklarına uymasıyla orantılı olarak kavuşacağı en üstün makamdır. Sahabe arasında Hazreti Ebu Bekir'den daha hafız olan, Kur'an'ı ondan daha çok okuyan kimseler vardı. Fakat Ebu Bekir, Allah'ı ve onun kitabını bilmede, onu düşünüp tefekkür etmede ve Kur'an'a göre hareket etmede onların hepsinden önde olduğu için kesinlikle sahabenin en faziletlisiydi. Bu sebeple bir insanın okuduğu Kur'an'ın kalbine ve gönlüne hiçbir tesir olmaz. Onun davranışlarına Allah'ın kitabının hükümlerinden bir şey yansımaz. Ahlak ve edebini etkilemezse böyle bir kimsenin ahirette kazanacağı üstün bir mertebe yoktur. Cennette herkesin ameli miktarınca
Kur'an okuma imkanı olacağına göre böyle bir kimseye orada da bir imkan tanınmayacağı açıktır. İşte kişinin mertebesinin okuduğu ayetin son noktasında olmasının anlamı, dünyada Kur'an'la alakası ne kadarsa ahirette o kadar ayet okuyacağının ve ona göre bir mertebe kazanacağının bildirilmesinden ibarettir. Davranışlarını Kur'an'a uygun işleyen kimse, okumasa bile sürekli Kur'an okuyor gibi bir muameleye tabi tutulur. Hareket ve davranışları Kur'an'a uymayanlar ise, sürekli Kur'an okusalar bile sanki hiç okumuyormuş gibi muamele görürler. Nitekim Cenab-ı Hak, Sa'd Suresi 29'da şöyle buyurmuştur. Bu Kur'an çok mübarek bir kitaptır. Onu sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve aklı selim sahipleri öğüt alsınlar. Kur'an'ı düşünmeden, onunla hiçbir şekilde amel etmeden ve hayatını ona uydurmadan sadece tilavetin ve hafızlığın fazla bir değeri olmadığı gibi, Kur'an'ı baş tacı edinmeyen böyle bir kimse cennette üstün mertebelere de kavuşamaz. Hadisten öğrendiklerimiz. Kur'an hafızı olmak ve onu güzel tilavet etmek bir fazilettir. Ancak bunun Kur'an'ın ahkamını uygulamakla teyit edilmesi gerekir. Kur'an hafızı olan, onu güzel tilavet eden, ahkamıyla amel eden, ahlakıyla ahlaklanıp edebiyle edeplenenlere sahibul Kur'an denilir. Dünyada Kur'an okuyanlar, cennete girince orada da Kur'an okuyacaklardır. Kur'an dostlarının cennetteki mertebesi, okudukları Kur'an miktarınca olacaktır. Herkes, ameli miktarınca Kur'an okuma imkanına sahip kılınacaktır. Değerli dinleyiciler, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Eser Riyazü's Salihin İmam Nebevi. Erkam Yayınları. Seslendiren Ensar Talha.

Enes İbni Sîr'in şöyle demiştir. Ben Enes İbni Malik'le, Allah ondan razı olsun, birlikte Mecusilerden bir grubun yanındaydım. Gümüşten bir kap içinde paluze getirildi. Enes bunu yemedi. Getiren kişiye bunu başka bir kaba aktarmasını söyledi. O da ağaçtan yapılmış bir kaba aktarıp getirdi. Enes de ondan yedi.

Ben ağlarım yane yane, aşk boyadı beni kane. Ne akıylem ne divane, gel gör beni aşkın eyledi, derde giriftar eyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Yunus canım biçareyim, aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.

aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar oldum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni.

benim bunda kararım yok. Ben yine gitmeye geldim. Bezirganım, metaım çok. Alanı satmaya geldim. Ben gelmedim davi için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. O padişah ben kuluyum. Dost bahçesin bülbülüyüm. Ol hocamın bahçesine şad olup etmeye geldim. Yunus Eydür aşık oldum. Maşuka derdinden öldüm. Gerçek erin kapısında ömrüm harcetmeye geldim. Bunda bilişmeyen canlar anda bilişemez onlar. Bilişü ben dost ile halim arz etmeye geldim.

Huzeyfe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanların arasını açmak için laf getirip götüren asla cennete giremez.

Hoş geldin. Canımın cananı. Hoş geldin. Derdimin dermanı. Hoş geldin. Gönlümün sultanı. Hoş geldin. Hoş geldin.

Gönül yurdumu sana açtım. Aşk elinden bade içtim. Ben bu canu tenden geçtim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

Çölleşen ruhlarımıza Nisan yağmurları gibi yağdın. Zulmete boğulan kainat nurunla aydınlığa kavuştu. Ölü toprağa serpilmiş gönüller varlığınla hayat buldu. Sen şefkat ve merhamet dergahı, sen iki cihan sultanı, sen gönül fezamızın hurşid-ü mahı, sen ahir zamanda gönderilen ilkbahar gülü, nebiler şahı, hoş geldin.

gül bahçesine döndü alem. Kainatın bir tek gülüne kavuştu Adem. Kokun bütün cihana yayıldı. Bülbül oldu her gönül aşkınla inleyerek. Gül yüzüne baktı ağladı. Gül yüzüne baktı güldü hem. Doyamadı hiç kimse. Kıyamadı bakmaya gül yüzüne. Ya incinirse diye.

Gül yüzüne susamış gönüller gül çağını özler. Sensiz yetimler buruk, kimsesizler çaresiz, müminler öksüz, aşıklar uykusuz. İnsan

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nafile namazların hiçbiri hakkında sabah namazının iki rekat sünneti derecesinde titiz değildi.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara borç para veren bir adam vardı. O hizmetçisine şöyle derdi. Darda kalan bir kimseden alacak istemeye gidersen onu sıkıştırma, affediver. Olabilir ki Allah da bu yüzden bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affetti.''

Bilirim, bildiririm ki Allah'tan başka yoktur tapacak. Ortağı yoktur, birdir ancak. Bu biliş, bildiriş sınanmış olarak candandır, gönülden. İnancı halistir, özden. Ve bilirim, bildiririm ki Muhammed kuludur, Resulüdür. Onu tanınmış bir dinle gönderdi. Yol yitirenlere yol bulduran dağ gibi belirli alametle. Hükmü kesin kılınmış kitapla. Parıl parıl parlayan aydınlıkla. Bozulması mümkün olmayan emirle yolladı. Şüpheleri gidermek, apaçık gerçekleri kesinleştirmek, delillerle halkı kötülüklerden çekindirmek, belalardan korkutmak için yolladı. Hazreti Muhammed'in karar ettiği yer, karar edilecek yerlerin en hayırlısıdır. Yetiştiği yer, yetişilen yerin en yücesidir. Keramet madenlerinde yetişmiş, selamet yaygısının yayıldığı yerlerde gelişmiştir. İyi kişilerin gönülleri ona yönelmiştir. İnananların gözleri ona meyletmiştir. Allah eski kinleri onunla gömmüştür. Gönüllerdeki düşmanlıkları onunla söndürmüştür. Onunla inananları uzlaştırmıştır. Kardeş etmiştir. Onunla şirki imandan ayırmıştır. Onunla alçalışı yüceltmiştir. Onunla yüceliği alçaltmıştır. Sözü anlatıştır onun. Susması söz söyleyiştir onun.

0: Ben Mehmet Can.
1: Ben Abdülbaki Kömür.
2: Ben Ömer Karaoğlu. Radyo hayata, yayın hayatında başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Hakan Aykut.
4: Ben Umut Mürare.
5: Merhaba.
6: Merhaba,
5: bizler Grup Genç.

0: Mesut Şimşek.
1: Ben Dursun Ali Erkencan.
2: Münibeng Günayan fakir kardeşimiz. Radyo hayata hayat dolu, insanlara hayat enerjisi veren, güç veren, ismine layık bir güzellikte programlar yapabilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Radyo hayata başarılar diliyorum inşallah.
3: Burası bölgenin en az dinlenen radyosu Radyo Hayat.
4: Hayata kulak vermeye devam.

Muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, filmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattir. Sakın şaşma, hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma, dalalettir, kulak asma. Eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın. O hayretten der daim, eyvah, kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben dedirim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan hakka feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam.

0: Mevte ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejderhazı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama bakmam, dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım, zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım, mahşeri ekberden çekinmem, mescid-i azamdan çekilmem. Lütfu yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, arş-ı rahman zilline uçacağım, sen gibi şaşmam inşallah.
1: Ayşe'nin, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ tarafına uzanarak yatardı.

Servetin afet ve faydaları. Dünyanın iptilaları muhtelif, geniş ve dal budakları pek çoktur. Fakat en büyük iptilası, en geniş fitnesi servettedir. Servetin fitnesinden kimse kurtulamaz. Kimse ondan müstağni kalamaz. Servet bulununca da onun şerrinden kimse korunamaz. Zira servetsizlikten küfre yakın olan fakirlik doğar. Servet bulunduğu zaman sonu hüsran olan azgınlık meydana gelir. Hülasa, servet fayda ve zararlardan hali değildir. Servetin hayrını şerrinden, iyiliğini kötülüğünden ayırmak zordur. Onu ancak ilimde rüsuh bulan, dinde kuvvetli basiret sahibi kimseler ayırabilir. Malın pek çok gâhile ve afetleri vardır. Servet olmadı mı yoksulluk, varlık olunca da zenginlik vasıfları doğar. Her ikisiyle de insanoğlu tecrübeye tabi tutulur. Allahü Teala Münafikun suresi 9. ayetinde, "Ey iman edenler! Sizi mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Böyle olanlar hüsrana uğrayacaklardır." buyurdu. Hud suresi 15. ayetinde, "Kim dünya hayatını ve onun zinetini arzu ederse, onların yaptıklarının karşılığını burada tamamen öderiz. Onlar bu hususta bir eksikliğe de uğratılmazlar." buyurdu. Tegabün suresi 15. ayetinde, "Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır, sınamadır. Büyük ecir ise Allah katındadır." buyurdu. Mal ve evladını Allah katında olan üzerine tercih eden büyük zarardadır. Alak suresi 6. ve 7. ayetlerinde, "Ama insanoğlu kendini müstağni sayarak azgınlık eder." buyurdu. Günahı terk ve ibadete koyulmak ancak Allah'ın kuvvet ve kudretiyledir. Tekâsür suresi 1. ayetinde ise, "Çoğunluk olmak iddianız sizi meşgul etti." buyuruldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, "Sulanan arazinin baklayı yetiştirmesi gibi mal ve şeref sevgisi de nifakı geliştirir." buyurmuşlardır. Başka bir hadis-i şerifte ise, "Yırtıcı aç iki kurdun salıverildikleri bir koyun ağalına verdikleri zarar, şeref, mal ve mevki sevgisinin Müslüman kişinin dinine verdiği zarardan daha fazla değildir." buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, "Serveti çoğaltanlar helak oldu. Ancak Allah'ın fakir kullarına verip bu servetle hayır ameli işleyenler müstesnadır. Ne yazık ki bu gibiler de azdır." buyuruldu. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetinin en kötüleri kimdir?" diye sorduklarında, "Zenginlerdir." buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdu: "Sizden sonra öyle insanlar gelecek ki türlü ve zevkli yemekler yiyecek, renkli ve rahat binitlere binecek, rengarenk ve güzel kadınlarla evlenecek, kat kat ve nefis kumaşlar giyecektir. Onların bir mideleri var ki az ile doymaz. Onların bir istekleri var ki çoğa da kanaat etmez. Dünyaya bağlanmışlar. Akşam sabah düşündükleri ve taptıkları dünyalıktır.
onu Allahü Teala'nın dışında ilah ve Rablerinden başka Rab kabul ederler. Bütün çabaları dünya içindir. Yalnız heva ve heveslerinin peşinde koşarlar. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in kat'i sözü şudur ki, sizin veya onların peşinden, sizden sonra veya onlardan da sonra gelenlerden o güne yetişenler bunlara selam vermesin. Hastalarını ziyaret etmesin, cenazelerine gitmesin ve büyüklerine hürmet göstermesinler. Zira bunları yapanlar İslamiyet'in yıkılmasına yardım etmiş olurlar. Bezzar'ın Enes'ten rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, dünyayı ehline bırakın. Zira ihtiyacından fazla dünyalık alan, bilmeyerek helakini satın almış olur, buyuruldu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Adem oğlu malım, malım der durur. Halbuki malından senin ancak yediğin var ki yok olup gidiyor. Giydiğin var ki eskiyip mahvoluyor. Ancak sadaka olarak verdiğini ebedileştiriyorsun, buyurdu. Adamın biri Resul-i Ekrem'e, ya Resulallah, acaba ben neden ölümü sevmiyorum diye sordu. Resul-i Ekrem, servetin var mı diye sordu. Adam, evet, malın mülkün var dedi. Resul-i Ekrem, malını hayra ver ve kendinden önce gönder. Çünkü müminin kalbi malı ile beraberdir. Şayet kendinden önce servetini gönderirse, o da onun peşinden gitmek ister. Şayet geride bırakırsa, kendisi de geride kalmak ister, buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde, insanoğlunun üç dostu vardır. Bunlardan biri, ölünceye kadar kendisine arkadaş olur. İkincisi, mezara gidinceye kadar. Üçüncüsü de, mahşere kadar kendisinden ayrılmaz. Ölünceye kadar kendisine arkadaşlık eden, servet

üzerini örtün buyurur. Sonra kendisinin bir peçesini parçalayarak onu kese yapar ve bu keselerle parayı akrabalarından muhtaç olanlara ve yetimlere dağıtır. Sonra da ellerini kaldırarak, "Allah'ım, bundan sonra bana Ömer'in atiyesini nasip etme," der. Zeynep radıyallahu anha hakikaten o sene vefat eder. Resul-i Ekrem'den sonra onun zevcelerinden ilk vefat eden budur. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, "Vallahi parayı üstün tutan kimseyi Allahü Teala zelil eder," buyurdu. Denildi ki altın ve gümüş ilk defa para olarak kullanıldığı ve darphaneden basılıp çıkarıldığı zaman şeytan bunları eline alarak öptü, yüzüne gözüne sürerek, "Sizi sevenler benim hakiki kullarımdır," dedi. Basralı Sümeyt bin Aclan da, "Altın ve gümüş münafıkların yularıdır. Onlarla çekilip cehenneme götürülürler," dedi. Yahya bin Muaz, "Para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü seni sokar ve öldürür," deyince kendisine, "Paranın panzehiri nedir?" diye soranlara, "Helalinden alıp meşru olan yerine vermektir," dedi. Ala bin Ziyad da şöyle anlatıyor: "Bütün zinet ve süsüyle dünya karşıma çıktı. Ben de, senin şerrinden Allah'a sığınırım," dedim. Dünya, "Benim şerrimden korunmak istersen altın ve gümüşe kıymet verme," dedi. Çünkü dünya demek altın ve gümüş demektir. Altın ve gümüşü olan dünyalıktan her istediğine sahip olabilir. Bunlardan uzaklaşan dünyadan korunmuş olur," diye de ilave etti. Bunun için şair, "Ben bildim ki vera bu dirhemden korunmaktır. Paraya gücün yettiği halde ona kıymet vermezsen, işte senin takvan Müslümanlık takvasıdır," demiştir. Diğer bir şair de, "Kişinin yamalı gömlek, kısa entari giymesine, alnında secde eserinin bulunmasına aldanma. Ona altın ve gümüş göster, sevip sevmediğini o zaman anlarsın," demiştir. Mesleme bin Abdülmelik, ölüm döşeğinde yatan Halife Ömer bin Abdülaziz'in ziyaretine gittiğinde ona, "Sen ne yaptın? Çocuklarını parasız bıraktın. Böyle olur mu?" dedi. O zaman Ömer bin Abdülaziz'in 13 çocuğu vardı. Mesleme'nin bu sözü üzerine Ömer, "Beni oturtun," dedi. Oturttular. O da, "Ben onların hakkından kimseyi mahrum etmedim. Kimsenin hakkını da onlara veremezdim. Çünkü benim çocuğum da diğerlerinin çocuğu gibi bir insandır. Şayet Allah'a kulluk ederse Allah onu korur. Allahü Teala salihlerin dostudur. Şayet asi olursa ne isterse yapsın," dedi. Muhammed bin Kabül Kurazi'nin eline bol miktarda servet geçti. Kendisine, "Bunu oğlun için alıkoyuyorsun," diyenlere o, "Hayır, servetimi kendim için alıkoyacağım. Yani Allah rızası uğrunda sarf edeceğim. Oğlumu da Allah'a emanet edeceğim," dedi. Adamın biri, "Sakın kendini kötülüğe sevk edip evladını refaha ulaştırma," dedi. O da 100.000 dirhemi tasadduk etti. Yahya bin Muaz da, "Mal sahibinin ölümü anında öyle büyük iki felaketi vardır ki, bunlar gibi felaket kimse duymamıştır. Bu felaketlerin birincisi, ölür ölmez servetinin tamamının elinden alınması, ikincisi de teker teker hepsinden sorulmasıdır," dedi. Servetin dini afetleri. Birincisi,
Servet

0: Şehvetin insanı isyana sevk etmesidir. Şehvet taşkındır. Fakat acziyet şehvet ile kişinin arasına girer ve kendisini korur. Zira insan ümitsiz olduğu bir günahın peşine koşmaz. Ümitlendiği zaman içinden o tarafa bir temayül duyar. Servet ise iktidar bahşeder. Kötülük erbabının kuvvetlerini harekete geçirir. Şayet servet sayesinde arzularının peşinde koşarsa helak olur. Sabrederse büyük zahmet çeker. Çünkü gücü yetenin sabrı daha zordur. Gizli fitne, aşikare fitneden daha büyüktür. İkincisi, fazla servet insanı mübah olan şeylere sevk eder. Bu da derecelerin ilkidir. Servet sahibi Süleyman aleyhisselam gibi arpa ekmeği yemeye, kalın kumaş giymeye ve zevklerini terk etmeye tahammül ederse de onun en güzel tarafı dünyadan zevklenmek, dünyalığa alışmaktır ki servet ile ünsiyet eder. Servet ayrılamadığı bir sevgilisi haline gelir. Onunla fazla ünsiyet edince de bazen helal yoldan serveti elde edemeyince şüpheli şeylere dalar, riyakarlığa ve yağcılığa başvurur, yalan söyler, içi dışına uymaz ve diğer kötü huylara başvurmak zorunda kalır. Yani en azından bu derekeye düşer. Ancak bu sayede servet edinir. Çünkü serveti çoğalan kimsenin insanlara ihtiyacı çoğalır. İnsanlara muhtaç olan, onlara riyakarlık etmek zorunda kalır. Onların gönüllerini almak için Allah'a isyan eder. İnsanoğlu birinci afetten kendini korursa da bu ikinci afetten kurtulamaz. Böyle insanlara muhtaç olmaktan dostluklar ve husumetler doğar. Haset, kin, riya, kibir, yalan, söz gezdirme, gıybet ve benzeri dil ve kalp ile alakalı hastalıklar meydana gelir. Bu hastalıklar diğer azalara da geçebilir. Bütün bunları mal doğurur. Üçüncüsü, hiçbir servet sahibinin kurtulamayacağı bir afettir ki, o da servetin ıslahı ile meşgul olmak sebebiyle Allahü Teala'nın zikrinden mahrum kalmaktır. İnsanı Allah'tan alıkoyan her şey hüsran ve zarardır. Bunun için işte bu kötü bir hastalıktır. Zira ibadetlerin aslı, özü ve sırrı Allah'ı zikir ve onun büyüklüğünü tefekkürdür. Bu ise boş bir kalp ister, huzur ister. Halbuki servet sahibi tarlasında çiftçilerle meşgul, ortaklarının su ve hudut münazaları ile uğraşır. Ayrıca ücretle çalışanların paraları, hükümete vereceği vergiler, işçilerin hileleri, zarar etmesi, malının helak olması, hayvanların yiyeceği gibi hususlarıyla daima kafası meşguldür. Menkul, gayrimenkul, canlı ve cansız bütün mallarda bu düşünceler mevcuttur. En az düşündüğü, toprak altında gizli sakladığı altın ve gümüştür. Bununla beraber onun kaybolmasından, insanların gözünü ondan nasıl keseceğinden ve bunu daha iyi nasıl koruyabileceğinden bir vakit hali kalmaz. Kafası daima o düşünceyle doludur. Dünyanın düşünce sahası çok geniştir. Sonu gelmez. Fakat yalnız günlük nafakası bulunan kimse bu düşüncelerden salimdir. İşte bu anlattıklarımız dünyalığın afetleridir. Bunların yanında daha pek çok afetler de vardır. Hesabı, alacağı, vereceği, sıkıntısı, muhafaza vesaire gibi. Bütün bu zehirlerin panzehiri, servetten günlük nafakayı temin edecek miktarı alıkoyup, fazlasını hayır ve hasenata sarf etmektir. Günlük nafaka, hayır ve hasenata sarf edilen servet dışında kalan varlık, zehir ve afettir. Lütuf ve keremiyle Cenab-ı Hak'tan selamete ulaşmak için güzel yardımlar dileriz. Zira onun buna gücü yeter. Yoksulluk daima makbuldür. Ancak yoksulluğun haline razı olmak, elde olana kanaat etmek ve kimsenin servetinde gözü olmamak lazımdır. Kimsenin malında gözü olmadığı gibi haris de olmayacaktır. Bu da ancak zaruretin en düşük derecesinde yemek, giymek, meskene razı olmakla mümkündür. Yalnız bulunduğu günü ve azami bir ayı düşünmeli, başka günler için gayle çekmemelidir. Daha ileri giderse kanaat şerefini kaybeder, tamah ve hırs zilletine düşer. Bu iki hastalık kendisini kötülüklere sürükler. Mürüvvete uymayan kötü işler irtikab ettirir. Hırs ve tamah Ademoğlunun fıtratında vardır. O aza kanaat etmek istemez. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bu bapta şöyle buyurmuşlardır. Ademoğlunun iki dere dolusu altını olaydı, üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını ancak bir avuç toprak doldurur. Tövbe edenin tövbesini Allahü Teala kabul eder. Ebu Vakit el-Leysi radıyallahu anh diyor. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem vahiy nazil olduğu zaman hemen yanına koşardık. O da gelen vahiyi bize öğretirdi. Yine bir gün huzuruna gittiğimizde bize şöyle buyurdular. Allahü Teala buyurur. Biz serveti namaz kılmak ve zekat vermek için indirdik. Halbuki Ademoğlunun bir dere altını olsa bunun iki dere olmasını ister. İki dere dolu altını olsa üç olmasını ister. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur. Tövbe edeni Allah bağışlar. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Berâ'e suresi kadar bir sure nazil olmuş ve sonra ref olunmuştur. Allahü Teala imandan nasibi olmayan kimselerle de bu dini kuvvetlendirir mealindeki ayet ile Ademoğlunun iki dere dolusu serveti olsa bunun üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur ve tövbe edenin tövbesini Allahü Teala kabul eder. Mealindeki ayetler hatırımda kalmıştır, dedi. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, iki haris doymaz. Biri ilmin harisi, diğeri de malın harisidir, buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur. Ademoğlu ihtiyarladıkça iki şey kendisiyle gençleşir. Bunlar uzun emel ve mal sevgisidir. Ademoğlunun cibilliyeti ve tehlikeli tabiatı bu olduğu için Allah ve Resulü kanaati övmüşlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Müjde ol kimseye ki İslam hidayetine ulaşmış, geçimi yetecek kadar verilmiş ve buna kanaat etmiştir. Diğer bir hadisi şerifte ise fakir olsun, zengin olsun, kıyamet günü herkes keşke dünyada ölmeyecek kadar geçimim olsaydı da fazla olmasaydı diye temenni edecektir, buyuruldu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, zenginlik servet çokluğu değil, gönül çokluğudur, buyurmuştur. Mala fazla haris olmak ve peşine düşmekten de nehyetmek üzere Resul-i Ekrem, ey insanlar, istekte güzel davranın. Yani rızkınızı helalden arayın. Zira kişi için ancak yazılan vardır. Yani takdir edilen rızkı neyse odur. Kendisi için yazılan rızkı yemeden kimse ölmez. Hoşlanmasa da rızkı kendisine verilecektir, buyurmuştur. Rivayete göre Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya hangi kulun daha zengindir diye sordu. Allahü Teala verdiğime en çok kanaat edeni buyurdu. Musa aleyhisselam hangi kulun daha adildir dedi. Allahü Teala nefsine insaf edeni buyurdu. İbn-i Mesud'un rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail kalbime üfledi. Rızkını almadan kimse ölmeyecek. Öyleyse Allah'tan kork ve rızkını talepte güzel davran buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle söylediğini anlatır. Ya Ebu Hureyre, fazla acıktığın zaman bir bardak su ile bir çörek ye de dünya batsın de. Yine Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şüpheli şeylerden sakın, insanların en abidi olursun. Kanaatkar ol, insanların en çok şükredeni sayılırsın. Kendin için sevdiğini başkaları için de sev ki mümin olursun buyurmuştur. Ebu Eyyub el-Ensari'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden veciz bir mevize isteyen bir bedeviyi tamadan men etmek için namaz kıldığın vakit ehline veda edenin namazı gibi kıl. Yarın özür dileyeceğin sözü konuşma. İnsanların elinde bulunandan tamağını kes buyurmuştur. Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh diyor ki 7-8 veya 9 kişi vardık. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Resul-i Ekrem bize siz Allah'ın Resulüne biat etmez misiniz diye sorunca biz meğer sizinle biatımız yok mu dedik. Resul-i Ekrem bana biat etmez misiniz buyurdu. Bunun üzerine hemen elimizi uzatarak biat ettik ve bizden biri işte yine biat ettik. Ne buyuracaksın ya Resulallah dedi. Resul-i Ekrem hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla Allah'a ibadet edin. 5 vakit namazı kılın. Ulul emri dinleyin ve itaat edin. Bu arada yavaşça bir şey söyledi. Ve insanlardan bir şey istemeyin buyurdu. Ravi diyor ki, burada bulunanlardan bazıları bu hususa o kadar ehemmiyet verdi ki, düşen kamçısını dahi kimseye aldırmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, tamağı, fakirlik, kimsenin servetine göz dikmemek ise zenginliktir. İnsanların servetine göz dikmeyen onlardan zengin olur buyurdu. Hakimin birisine zenginlik nedir diye sorduklarında ümit azlığı ve kifayet miktarına rıza göstermektir dedi. Nitekim şairin biri mealen geçim dediğin geçmekte olan birkaç saatten ibarettir. Günün hadiseleri bunu çeker götürür. Geçimine razı ol, elindekine kanaat et, arzularını terk et, hür yaşa. Nice ölüm çeşitleri vardır ki onlara altın, gümüş ve elmaslar sebep olur demiştir. Muhammed bin Vasi rahmetullahi aleyh, kuru ekmekleri ıslatarak yiyen ve buna kanaat eden kimseye muhtaç olmaz derdi. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh, dünya mallarının en iyisi elinize geçmeyeni, elinize geçenin en hayırlısı da elinizden çıkardığınızdır, derdi. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle diyor: her gün bir melek, ey Adem oğlu, sana yetecek kadar az varlık, seni azdıracak çoktan hayırlıdır, diye seslenir, demiştir. Sümeyt bin Aclan da, ey Adem oğlu, bir karış eninde ve boyunda olan miden, neden seni cehenneme götürüyor, demiştir. Hakimin birine, servetten neyin var, diye sorduklarında, hakim, temiz görünüşüm, gizli iktisadım ve kimsenin servetinde gözümün bulunmaması vardır, diye cevap vermiştir. Allahü Teala'nın şöyle buyurduğu rivayet olunur: ey Adem oğlu, dünyanın hepsi senin olsa, bunlardan yalnız nafakan vardır. Ben hesabını başkasının sırtına yüklemek üzere nafakanı temin ettiğim zaman sana ikram etmiş olurum. İbn Mesud radıyallahu anh da şöyle diyor: bir ihtiyaç için bir adama gittiğiniz takdirde aman sen bilirsin diye ısrar edip durmayın. Çünkü onun verebileceği Allahü Teala'nın kendisine takdir ettiği miktardır. Onu aşamaz, demiştir. Emevilerden biri Ebu Hazim'e yazdığı mektupta ihtiyacını bildir görelim, dedi. Ebu Hazim, ben ihtiyacım Mevlam'a yazdım. Gönderdiğini kabul eder, göndermediğine kanaat ederim, diye cevap verdi. Hakimin birine, aklı başında olan adamı en çok sevindiren ve hüznünü yok etmeye en çok yardımcı olan şey nedir, diye sormuşlar. Hakim, aklı başında olan adamı en çok sevindiren şey salih ameli, sıkıntısını en çok gideren şey de mukadderata rıza göstermesidir, diye cevap vermiştir. Yine hakimin biri, insanların en çok darda olanı, haset edenleri, en rahat yaşayanları da kanaat edenleridir. Sıkıntılara maruz kalıp da en ziyade bunlara katlanmak zorunda olanları, haris ve tamahkarları, en yumuşak ve huzur içinde geçim sağlayanları da, dünyayı terk edenleri, en çok pişman olanları da ifrat eden, yani ilmiyle amel etmeyen alimleri buldum, demiştir. Bir şair de, yaradana sığınarak kimseye yüz kızartmadan akşama girenden daha huzur içinde kimse olamaz. Böyle yapmakla hem şerefini korumuş ve hem de alnı açık olur, dedi. Diğer bir şair de, kanaat, sahayı temizlemek ve helal ile iktifadır. Böyle davrananlar hiçbir zaman sıkıntıya girmezler. Ben geçim için sağa sola koştuğum ve evimden ayrı bulunduğum sıralarda, uzakta kaldığım için dost ve ahbabımın benden haberi olmadığı gibi, geçim telaşesiyle ölüm bile aklıma gelmez. Halbuki ben kanaat sahibi olsam, rahatlıkla rızkım ayağıma gelirdi. Kanaat, mal çokluğunda değil, gönül tokluğundadır, dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allahü Teala'nın malından helal tanıdığımı size bildireyim mi? Biri yazlık ve diğeri kışlık olmak üzere iki elbiseyle hac ve umre için bir binittir. Bunların dışında nafakam Kureyş'ten herhangi bir adamın geçimi gibidir. Onlardan ne üstünüm ne de düşük. Buna rağmen bu sarfiyatımın helal veya haram olduğunu da bilemem, demiştir. Yine bu miktarın kanaat edilecek dereceden fazla olup olmadığında şüphe etmiştir. Bedevinin biri kardeşini haris olması bakımından azarlayarak, "Kardeşim, sen hem arıyor hem de aranıyorsun. Kaybedemeyeceğin şey seni aramakta, sen ise muhtaç olmadığın şeyi aramaktasın. Aradığın şey ortada, sen ise olduğun şeyden uzaklaşmaktasın. Sen harisin mahrum ve zahidin merzuk olduğunu bilemiyorsun," dedi. Nitekim şair, "Görüyorum ki ölmeyecekmiş gibi dünyaya daldın. Gittikçe hırsın artmaktadır. Acaba artık bu kadarı yeter diyecek bir hedefin var mıdır?" Şabi anlatıyor. Adamın biri küçük bir kuş avladı. Kuş, "Beni ne yapacaksın?" diye sordu. Adam, "Kesip yiyeceğim," dedi. Kuş, "Vallahi ne et ihtiyacını gideririm, ne de bir açın karnını doyururum. Beni kesip yemekten bir şey çıkmaz. Gel ben sana 3 öğüt vereyim ki, bunlar beni yemekten çok daha hayırlıdır. Ancak bunlardan birini senin elindeyken sana söylerim. Diğerini uçup dala konduktan sonra, öbürünü de ovaya açıldıktan sonra söylerim," dedi. Adam, "Söyle bakalım," deyince kuş, "Elde edemediğin şeyin hasretini çekme," dedi. Adam kuşu salıverdi ve "Hadi ikinciyi söyle," dedi. Kuş daldan, "Olmayan bir şeyin olacağına inanma," dedi ve uçup dağın eteğine kondu. Adam, "Üçüncüyü söyle," deyince kuş, "Ey ahmak, beni kesseydin benim karnımdan her biri 20 miskal ağırlığında 2 tane inci çıkaracaktın," dedi. Kuş bunu der demez hemen yere yıkıldı ve "Eyvah!" diyerek çırpınmaya başladı. Ve "Hadi üçüncüyü de söyle," dedi. Kuş, "Sen daha şimdiden 2 öğüdümü unuttun. Üçüncüyü söylersem ne kâr? Sana demedim mi? Elde edemediğin şeyin hasretini çekme. Mümkün olmayan şeyi de tasdik etme. Ahmak adam, ben kanım, kanadım ve kemiklerimle 20 miskal gelmem. 20 miskal ağırlığında 2 taş karnımda nasıl olabilir?" dedi ve uçup gitti. İşte bu Ademoğlunun aşırı derecedeki tamağının misalidir. Aşırı tamağ, hakikati görmekten insanı kör eder de olmayan şeyi olmuş gibi farz eder. İbn-i Semmak diyor ki, "Ümit, insanın kalbinde ip, ayaklarında ise bağdır. Ümidi kalbinden çıkar ki ayakların bağdan kurtulsun." Ebu Muhammed el-Yezidi de şöyle anlatıyor. "Bir gün Harun el-Reşid'in huzuruna girdim. Elinde bulunan bir kağıda bakıyordu. Kağıt altın ile yazılmıştı. Harun beni gördüğü zaman gülümsedi. Ben de, "Müminlerin emirini Allahü Teala ıslah etsin, o baktığın nedir?" diye sordum. Halife Harun, "Bu 2 beyti Emevilerin hazinelerinde buldum. Hoşuma gittiler. Ben de 3. bir beyti ilave ettim," dedi ve beyitleri okudu. "Sana bir ihtiyaç kapısı kapandığı zaman onu terk et. Zira sana başka kapı açılır. Zira bir mide doldurmak ve kötülüklerden kaçınmak da sana yeter. Şerefini ayaklar altına alma. Ukubeti boynuna olan günahları yüklenmekten de sakın." Abdullah bin Selam Kâb'a sordu. "Alimler ilmi anlayıp kafalarına yerleştirdikten sonra onu oradan söküp atan nedir?" Kâb, "Tamağı hırs ve ihtiyaç peşinde koşmaktır, dedi. Adamın biri de Fudail'e, Kâb'ın bu sözünü bana açıklar mısın, deyince Fudail, tamah, kişinin bir şeyi araması ve mukaddesatını bu uğurda feda etmesi demektir. Hırs ise nefsinin her şeyi istemesi ve senin de onun istediklerini yerine getirmendir. Bunun için de şuna buna ihtiyacın olur. İhtiyacını yerine getirenler seni burnundan yakalamış olurlar. İstedikleri yere sürüklerler. Onlara boyun bükersin. Dünya sevgisinden dolayı hasta oldukları takdirde ziyaretlerine gider, tesadüf ettiğin zaman kendilerini selamlarsın. Verdiğin selam, yaptığın ziyaret Allah için değildir. Eğer bunlara ihtiyaç göstermesen, senin için çok daha hayırlı olurdu. Sonra Fudail devamla, bu benim anlattığım falan ve falancadan 100 hadis rivayet etmekten senin için daha hayırlıdır, dedi. Hakimin biri, insanoğlunun şaşılacak hallerinden biri de, şayet dünyada ebedi kalacaksın diye kendisine söylense, bu muvakkat hayattaki dünyalık peşinde olmasından daha ileri gidemeyeceğidir, dedi. Abdülvahid bin Zeyd de şöyle anlatıyor. Bir defa bir kiliseye uğradım ve rahibe neden yiyip içiyorsun diye sordum. Rahip, Rabbimin harman yerinden yiyip içiyorum. O Allah ki değirmeni yarattı, onun öğüteceği unu gönderir, dedi. Bunu söylerken de dişlerini gösterdi. Hırs ve tamağın ilacı ve kanaat etmenin çaresi. Bilmiş ol ki bu tedavi üç esastan meydana gelir. Bunlar sabır, ilim ve ameldir. Bunların hepsi de beş şeydir. Birincisi, ameldir. Bu da geçimde iktisat, infakta itidaldir. Kanaatin yüceliğine ulaşmak isteyen kimse, mümkün mertebe masrafları azaltmalı ve zaruri sarfiyatla iktifa etmelidir. Masrafları çok olup eli açık olanlar, kanaat edip az ile kifayet edemezler. Mesela yalnız ise kalın bir elbise ile iktifa etmeli, yemekten de Allah ne verdiyse ona razı olmalı, mümkün mertebe eti azaltmalı, bunu itiyat haline getirmelidir. Çoluk çocuk sahibi ise onları da buna alıştırmalıdır. Artık bu sayede nafaka temini kolaylaşır da geçim sıkıntısı azalır. İşte kanaatte asıl olan budur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala her işte yumuşaklığı ve kolaylığı sever. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iktisat eden sıkıntı çekmez buyurmuştur. Diğer bir hadisi şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Üç şey münciyattandır. İnsanı korur. Bunlar gizli ve aşikare olarak Allahü Teala'dan korkmak, yoksulluk ve varlıkta iktisade riayet ve varlıkta iktisada riayet hiddetli ve hiddetsiz zamanlarda da adalettir. Adamın biri Ebu Derda'nın radıyallahu anh yerden tane topladığını görünce ona geçimdeki kolaylığın fakihliğindendir dedi. İbn Abbas'ın radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geçimde iktisatta güzel yol takip etmek peygamberliğin 20 küsur cüzünden bir cüzdür buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifte de tedbirli olmak geçimin yarısıdır buyurulmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İktisat edeni Allah zenginleştirir. İsraf edeni fakirleştirir. Aziz ve celil olan Allah'ı zikredeni de Allah sever. Başka bir hadis-i şerifte, bir şey yapmayı murad ettiğin zaman ahestelikle davran ki Allahü Teala sana ferahlık ve çıkacak kolaylık göstersin buyurulmuştur. İnfakta iktisat çok mühimdir. İkincisi, bugünlük nafakası temin edilen kimsenin yarın için mukadder olan rızkın kendisini bulacağı inancı bu hususta en büyük yardımcısıdır. Fazla istek rızkın gelmesine bir sebep teşkil etmediğini bilmeli ve Allahü Teala'nın vaadine güvenle bakmalıdır. Zira Allahü Teala Hud suresi 6. ayetinde yeryüzünde bütün canlıların rızkını vermek Allahü Teala'ya mahsustur buyurdu. Çok dikkatli olmalı, asla şeytana aldanmamalıdır. Şeytan insanı çok zaman yoksullukla korkutur ve fuhşiyat ile emrederek der ki, durma, şimdi topla, ne olur ne olmaz. İleride hastalanırsın, kazanamaz hale gelirsin de dilenmeye mecbur kalırsın. Böyle diyerek insanı ömrü boyunca meşgul eder. Sonra da adamın karşısına geçerek güler. Çok kere de aradığını bulamaz. Nitekim şair, yoksulluk korkusuyla ömrünü servet toplamak peşinde harcamak, fakirliğin ta kendisidir demiştir. Halid'in oğulları, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girerler. Resul-i Ekrem onlara, başınız hareket ettiği ve sallandığı müddetçe rızıktan ümit kesmeyin. Zira insan derisiz kızıl bir et parçası halinde doğar da Allahü Teala onun rızkını verir buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar, dikkat edin, rızkınızı güzel yollardan arayın. Kul için takdir edilenden fazlası yoktur. Kul, dünyadan göç etmeden kendisi için takdir edilen rızkı alacaktır. Diğer bir hadis-i şerifte ise, nafakan için fazla üzülme, mukadder olarak tayin olunan rızkın seni bulacaktır buyuruldu. Hırstan kurtuluş ancak Allahü Teala'nın kullarına takdir ettiği rızkı vereceğine kat'i olarak inanmakladır. Allahü Teala'nın kullarına takdir ettiği rızkı vereceğine kat'i olarak inanmakladır. Bu da rızkını meşru yoldan aramakla mümkündür. Hatta beklemediği ve ummadığı bir taraftan bile kulun rızkını Allahü Teala'nın vereceğine inanmakladır. Nitekim Allahü Teala Talak suresi 2. ve 3. ayetlerinde Allah kendisine karşı gelmekten sakınan kimseye kurtuluş yolu sağlar. Ona beklemediği yerden rızık verir buyurmuştur. Umduğu rızık kapısının kendisine kapanmasından ümitsizliğe düşmemelidir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Allahü Teala olgun mümin kulunun rızkını ummadığı taraftan verir buyurmuştur. Süfyan rahmetullahi aleyh diyor ki, sen Allah'a karşı saygılı müttekilerden ol. Ben takva sahibi olup da ihtiyaç içerisinde terk edilen bir kimseyi görmedim. Allahü Teala onun rızkının kendisine götürülmesini Müslümanların kalplerine ilham eder. Mufaddal diyor ki, Bedevi'nin birine geçimini nasıl sağlıyorsun diye sordum. Bedevi, hacıların kurban ve sadakalarından dedi. Ben, hacılar gidince ne yaparsın diye sordum. Bedevi, eğer ancak bildiğimiz yerden geçinseydik, yaşayamazdık, diyerek ağladı. Ebu Hazım da şöyle diyor: dünyada iki şey buldum. Bunlardan biri benim içindir. Fakat ben bütün gücümle çalışsam, zamanından önce onu temin edemem. Biri de benim değildir. Bütün gücümle çalışsam, onu da elde edemem. Çünkü şimdiye kadar ne elde ettim, ne de edebilirim. Benim için olan başkasına verilmediği gibi, başkası için olan da benden memnudur. Daha bunların peşinde ömrümü niye yıpratayım? İşte bu anlayış, bu hastalıkların bir tedavisidir. Şeytanın yoksullukla insanı korkutması halinde bu silahı kullanmak lazımdır. Üçüncüsü, kanaatte olan şerefi, hırs ve tamada olan zilleti bilmektir. Bunu anlayan kimse kanaate meyleder. Zira hırs, mihnet ve meşakkatten, tamada zilletten hali değildir. Kanaatte yalnız şehevi arzulardan ve fuzuli şeylerden sabretme acısı vardır. Bunu da Allah'tan başka kimse bilmez. Bu sabırda ahiret sevabı da vardır. Ama hırs ve tamada insanların gözünü çekmek vardır. Bu ise vebal ve günahtır. Hırs ve tamah sebebiyle insanda izzet-i nefis kalmayacağı gibi hakka uymak kudretini de kaybeder. Çünkü tamah ve hırsı çoğalan kimsenin insanlara olan ihtiyacı da çoğalır. Onları hakka davet edemez olur. Onlara yağcılık yapmak zorunda kalır. Bu ise dini için tehlikelidir. İzzet-i nefis ve midesinin arzuları üzerinde müessir olamayan kimse, akıl hastası ve imanı zayıf olan kimsedir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, müminin izzeti insanlardan müstagni kalmasıdır buyurmuştur. Kanaatte hürriyet ve izzet-i nefis vardır. Bunun için kimden müstagni olursan onun benzeri, kime muhtaç olursan onun esiri, kime de iyilik edersen onun mihri olursun denmiştir. Dördüncüsü, gayrimüslim ve ayak takımlarının, ahmak ve hatta bazı akılsız ve dinsizlerin nasıl nimetlere garg olduklarını görmeli, sonra da peygamberlerin, velilerin, hulefâ-i raşidîn, sahabe ve tabiînin hallerini düşünmeli ve söylediklerini dinlemeli, tavır ve hareketlerini gözden geçirmeli ve daha sonra da kimlere benzemek istediğini tespit etmelidir. O gibilere mi, yoksa peygamber ve taraftarlarına mı? Bu sayede aza kanaat ve darlığa tahammül eder. Bunu düşünmez de hemen midesini doldurmayı düşünürse, merkebin ondan fazla yediğini, münasebette bulunmak isterse domuzun ondan fazla bulunduğunu, eğer giyim ve binitinde süslenmek isterse Yahudileri geçemeyeceğini düşünsün. Şayet her şeyin azıyla kifayet eder ve aza razı olursa, peygamberler ve velilere yaklaşacağını düşünsün. Beşincisi, servet edinmenin tehlikelerini düşünmektir. Bunlar kaybolma, çalınma ve yağma edilme gibi tehlikelerdir. Halbuki servet olmayınca bu gibi tehlike ve sıkıntılar da ortadan kalkar. Daha 500 yıllık mesafede cennete girmesine mani olmak üzere servetinin karşısına çıkacağını düşünmeli. Zira o kifayet miktarıyla kifayet etmez. Fazlasını ararsa zenginlerden olur. Fakirler defterinden çıkarılır. Fakirler defterinde kalabilmek için dünyalıkta kendisinden üstün olana değil, daima kendisinden düşük olana bakmalıdır. Fakat şeytan daima insanın gözünü dünyalıkta kendisinden ileri olana baktırır ve "Niçin tembellik ediyorsun? şunların nasıl bolluk ve refah içinde yaşadıklarını görmüyor musun? Sen neden onlardan geri kalıyorsun? Durma, çalış, der. Ebu Zer radıyallahu anh diyor. Sevgili Peygamberimiz bana tavsiyesinde dünyalık hususunda daima senden düşük olana bak, senden ileride olana bakma buyururlardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz kendisinden daha üstün servete malik olan kimseyi gördüğü zaman hemen kendisinden düşük olanı düşünsün buyurmuştur. İşte bunları anlayan kimse kanaat ahlakını elde edebilir. İşin başı sabır ve kuruntu azlığıdır. Şayet dünyadaki sabrının sayılı günler olduğunu ve bu sabır sayesinde ebediyen istirahate ulaşacağını bilirse, bu ilaçların acılığına tahammül eden bir hasta gibi olur. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi ve Müslümanların baş tacı İmam-ı Rabbani'nin rahmetullahi aleyh mektubatının 1. cilt 197. mektubu. Bu mektup Pehlivan Mahmud'a yazılmıştır. Talihli kimse, dünyaya düşkün olmayan ve kalbi Allah sevgisiyle çarpan kimse olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala sizi İslamiyetin doğru yolunda bulundursun. Ey iyi kimse, kalbi dünyaya bağlı olmayan ve Allah sevgisiyle çarpandır. En iyi kimse, kalbi dünyaya bağlı olmayan ve Allah sevgisiyle çarpandır. Dünya muhabbeti günahların başıdır. Çünkü Allahü Teala dünyaya düşkün olmayı sevmez. Onu yarattığı zamandan beri hiç sevmemiştir. Dünya ve dünyaya düşkün olanlar melundur ve Allahü Teala'nın merhametinden uzaktırlar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dünya melundur ve dünyada Allah için yapılmayan her şey de melundur. Çünkü Allahü Teala'yı hatırlayanlar, hatta onların her zerresi Allahü Teala'yı zikretmektedir. Bunun için Allahü Teala'yı zikredenler melun değildir. Bunlara dünya adamı denilmez. Çünkü dünya demek kalbi Allahü Teala'dan gafil eden, onu unutturan, kalbe Allah'tan başkalarını getiren şeyler demektir. Allahü Teala'yı unutturan mallar, sebepler, mevkiler, şerefler hep dünya olur. Allahü Teala Vennecm suresi 29. ayetinde mealen bizi düşünmeyenlerden, bizden yüz çevirenlerden sen de yüzünü çevir, onları sevme buyurdu. Bu ayet böyle olduğunu açıkça göstermektedir. İşte bu dünya insanın can düşmanıdır. Bu dünyanın düşkünleri hiç toparlanamaz, kendilerine gelemezler. Ahirette de pişman olacaklar, çok acılarla karşılaşacaklar. Dünyayı terk etmek demek, kalbin onu sevmemesi, ona düşkün olmaması, kıymet vermemesi demektir. Ona düşkün olmamak da, varlığı ile yokluğu müsavi olmaktır. İnsanın böyle olabilmesi için, Allah adamlarının yanında yetişmesi lazımdır. Bu büyüklerden biri ele geçerse, kıymetini bilmeli, onların emirlerini yapmaya canla başla sarılmalıdır. Şeyh Müzzemmil Hazretlerinin sizin aranızda bulunması çok büyük bir nimettir. Çok az kimselerin eline geçen bulunmaz bir nimettir. Kıymeti hiç ölçülemeyecek kadar büyüktür. Fakat kerem ve ihsan sahiplerinin adeti isar etmektir. Yani başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından önce düşünürler. Şeyh Hazretlerine birkaç gün izin verirseniz yerinde olur. İş bitince inşallah yine geriye döner. Uzaktan olan ihlas ve sevginiz de hizmetindeymiş gibi size fayda verir. Daha çok rahatsız etmeyeyim. Allahü Teala bizi ve sizleri insanların en iyisinin aleyhi ve ala alihi mines salavati etemmuha ve minet tahiyyati ekmeluha yolunda bulundursun. Allahü Teala'nın selamı ve ihsanları size olsun. Amin. Bu bahçede benim için ne gül ne lale var. Bu pazarda ne alışveriş ne de para var. Ne kudret ve tasarruf ve ne mal ne de mülk var. Ne dert ne zevk ve ne de merhem ve ne yare var. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Vücut lütfu ilahi, hayat rahmeti kerim, ağız atiye-i rahman, kelam fadlı kadim, beden binayı hüda, ruh nefhayı tekrim, kuvvet ihsanı kudret, duygular vaz-ı hakim. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Bu dünyada gerçekten benim hiçbir şeyim yok. Ne varsa hep onundur. Mülkünde şeriki yok. Cihana gelip gitme benim de elimde yok. Bu benimdir demeye güvenecek senet yok. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Varlığım bir görünüş, ruhum bir emanettir. Ben demek bile ona pek çirkin bir şirkettir. Kula düşen vazife sahibe itaattir. Bana kulum demesi lütuftur, inayettir. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var. Benim fakir ve muhtaç, gına ihsan hakkındır. Adem benim sermayem, vücut hayat hakkındır. Ezel ebed ve hem de kahr galebe hakkındır. Dünyada ve ukbada her görünen hakkındır. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Yemek, içmek, lezzetler Razzak sıfatındandır. Rahat bir nefes almak rahmeti hüdadandır. Gelen her iyilik de onun ikramındandır. En büyük nimet olan iman da hep ondandır. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Nasip yok ise gelmez rızkım gökten ve yerden. Ne ottan ne etten hasılı hiçbir elden. Gelir takdir edilen hatırımda yok iken. Fazla ve noksan gelmez rızıklar mukadderden. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Kara geceyi gündüz, günü akşam edemem. Kar ile suyu ateş, gümüşü volfram edemem. Yer küreyi durdurup ve perişan edemem. Kışın kar bulutunu ebri nisan edemem. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Adem'deyken beni seçti Rabbim bir demde. Gıdamı etti hazır hemen rahmi maderde. Meleklere emredip hizmete kıldı bende. dünyaya çıkararak kendine etti perde. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var.
1: Radyo Hayat İletişim Bilgileri. Telefon numaramız 0322 459 9405. Faks numaramız 0322 459 9401. SMS numaramız 0533 375 5353. Elektronik posta adresimiz hayat@radyohayat.com.tr. twitter.com/radyohayat. facebook.com/radyohayat Adana.
2: Radyo Hayat. Radyo Hayat.
1: İyi sözler hayatta kalır. Radyo Hayat.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ademoğlu sabahladığında bütün organları dile boyun eğip yalvararak şöyle derler: Bizim hakkımızı korumakta Allah'tan kork. Çünkü biz sana bağlıyız. Senin söyleyeceklerinle cezalandırılırız. Eğer sen doğru yolda gidersen, biz de doğru oluruz. Eğer sen eğrilir, yoldan çıkarsan, biz de sana uyar, senin gibi oluruz.

sudan vazgeçemeyiz. Çünkü su hayattır. Biz topraktan vazgeçemeyiz. Çünkü toprak hayattır. Biz çocuklardan vazgeçemeyiz. Çünkü çocuk hayattır. Biz annelerden vazgeçemeyiz. Çünkü anne hayattır. Biz radyomuzdan vazgeçemeyiz. Çünkü radyo hayattır. Burası Radyo Hayat. Bu radyoda hayat var.

Şikayet etmede her an bu ney? Anlatır hep ayrılıklardan bu ney? Der ki, feryadım kamışlıktan gelir. Duysa her kim, gözlerinden kan gelir. Ayrılıktan parçalanmış bir yürek, isterim ben derdimi dökmem gerek. Kim ki aslından ayırmış canını, öyle bekler, öyle buslat anını. Ağladım her yerde hep ah eyledim, gördüğüm her kul için dostum dedim.

herkesin zannında dost oldum ama kimse talip olmadı esrarıma. Hiç değil feryadıma sırrım uzak. Nerede bir göz, nerede bir candan kulak?

Aynadır ten can için, can ten için. Lakin olmaz can gözü her kimsenin. Neysesi tekmil hava oldu ateş. Hem yok olsun, kimde yoksa bu ateş.

aşk ateş olmuş, dökülmüştür neye? Cezbesi aşkın karışmıştır meye? Yardan ayrı dostu ney dost kıldı hem? Perdesinden perdemiz yırtıldı hem. Kanlı yoldan ney sunar hep arz-ı hal, hem verir Mecnun'un aşkından misal. Ney zehir hem panzehir, ah nerede var böyle bir dost, böyle bir özlemli yar.

Sırrı bu aklın bilinmez akl ile, tek kulaktır müşteri ancak dile. Gam dolu günler, zaman hep aynı hal. Gün tamam oldu, yalan yanlış hayal.

Gün geçer, yok korkumuz, her şey masal. Ey temizlik örneği, sen gitme kal. Kandı her şey, tek balık kanmaz sudan. Gün uzar, rızkın eğer bulmaz.